söylemek istediğin en güzel söz henüz söylememiş olduğun sözdür.